çıktı. Kasi sıkçatı. Ligan kam kesi şerulatı. Anhir cahçı. Zisto velo kınatı. Tatsan çerul kasi sıkçatı. Latsa inç okut. Latsa inç okut.